Garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül.

Malıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Muz, ekmek davasında doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yer deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

ile dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Mm-hmm.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Değiş saati başlıyor.

0: Değiş Saati sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Çağdaş Akustik başlıyor.

baktım her yanıma, dostum dönmüş düşmanıma. Bin türlü dert, bin türlü bela, ah zaman gelir dertler.

Yalnız öleceğim, duyuyor musun beni? Yalnız öleceğim, görüyor musun beni? Yalnız öleceğim.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.

0: Radyo Çağdaş.
1: Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sev.
2: Efendim herkese merhabalar, Radyo Çağdaş'ta hepinize kocaman sevgiler, saygılar. Ben Deniz Berna Uyut'un Önk, Londra'dan Kocaeli'ye, Türkiye'nin dört bir yanına uzanan bu güzel yayında yine birlikteyiz. Benle iz bırakanlar başladı efendim, hepiniz sefalar getirdiniz. Bugün yine güzel türkülerimizde, hikayelerimizde, bazen geçmişe götüren, bazen de tam kalbimizin, yüreğimizin ortasına dokunan eserlerle birlikteyiz. Çünkü bu programda sadece müzik çalmıyoruz. Her türkünün ardındaki duyguyu, her sözün bıraktığı izi birlikte paylaşıyoruz. Efendim Radyo Çağdaş sadece bir radyo değil, Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile gündemin, Çağdaş Sanat Akademisi ile de sanatın, eğitimin içinde olan çok büyük bir medya ailesi. Benim için seyir her zaman çok başka. Tabii radyoculuğa başladığım mikrofonla ilk heyecanımı yaşadığım da yer tabii ki. O yüzden yeri her zaman bambaşka. Efendim bizleri internetten de dinleyebilirsiniz. www.radyoçağdaş.com adresinden dünyanın her yerinden dinleyebilirsiniz. Tabii bir de aplikasyon uygulamalarımız var. iOS ve Android uygulamalarından ücretsiz cep telefonlarınızda Radyo Çağdaş uygulamasını indirebilir. Kesintisiz müziğin tadına varabilirsiniz. Ulaşmak mı isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından isteklerinizi, mesajlarınızı da gönderebilirsiniz. Berna'yı iz bırakanlar Radyo Çağdaş'ta başladı. Hoş geldiniz.

Elif Buse Doğan'la başladık efendim. Yangın Yere eseriyle gerçekten çok son zamanlarda çok dinlenilen, aşırı derecede sevilen eserlerden bir tanesi. Kendisinin de şöyle bir şey söylüyor bu parça için. Kalbimde bambaşka bir yere dokunan o şarkı diye. Ben de keyifli bir şekilde sizlerle buluşturdum.

Evet, son zamanlarda çok dikkat çeken bir eserle karşınızdaydık efendim. Elif Bosedoğan'dan Yangın Yerini Radyo Çağdaş'ta sesimizi daha da açarak dinledik. Şimdi ise güzel bir Özlem Özdil çalışmasını sizlerle buluşturmak isterim. Benim eski jingle sesimde hatta, bu o kadar ki severim. Hadi hep birlikte kulak verelim, sonra yine buralardayız.

gitme. Çok seviyorum bunu. Sesim de çok kötü. Kusura bakmayın lütfen. Efendim Özlem Özgün o kendini az güçlü yorumuyla hareketlendik. Türkler bazen uzun uzun anlatılmıyor. Hele yer diyorsun gerisini gönül tamamlıyor biliyorsunuz. Şimdi ise güzel bir İsmail Altunsaray eseriyle sizlerle birlikte olacağız. Dut Ağacı diyecek. Bu eser de son dönemlerin en çok istek alan, en çok dinlenilen eserleri efendim. Radyo Çağdaş'ta çalınan her parça tesadüf değil bakın. Evet efendim güzel bir bozlak çalışması sizlerle birlikte İsmail Altunsaray'ın o güçlü bağlaması kendine az yorumuyla şimdi tempoyu biraz daha yükseltiyoruz. Anadolu'nun neşesi, sevdası, biraz da nazı var bu ezgide. Yerinizde durmak çok zor. Ulaşmak isterseniz 542 424 8950.

de sevgili İsmail Altunsaray'ın o kıymetli sesiyle sizlerle buluşturduk. Bu arada dinleyicilerim çok şaşırmış. Ben uzun zamandır şöyle hareketli başlamıyorum ya. Berna Hanım ne iyi geldi diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz siz de. Sefalar getirdiniz. Efendim stüdyonun enerjisini bir tık daha artırmak istiyorum. Şöyle zirve yapalım ne dersiniz? Emre Ülgen gelsin. Naciyem diyecek. Özellikle sosyal medya platformlarında çok çalınıyor bakın bu eser. Gerçekten bununla birlikte koreografiler, danslar. Yani inanılmaz. O yüzden bunu da size dinletmek istedim. Hadi buyurun hep birlikte dinleyelim. Anadolu'nun kıpır kıpır havasını gerçekten stüdyomu ben taşıdım efendim. Londra'ya taşıdım. Sizler de dinlediğiniz yere taşıyın. Buyurun efendim.

Gerçekten hareketli türkülerimizin yeri bambaşka sevgili dinleyenler. Çünkü türkü dediğimiz şey sadece hüzün, ayrılık, gurbet değil yani. Anadolu neşesi de var, türküleri de var, düğünü de var, halayı da var, meydanı da var. Yani kısacası birlikte omuz omuz olmanın coşkusu da var. Biz de bunu yaşatmaya çalışıyoruz Radyo Çağdaş ailesi olarak. Bugün keyfimizi bir şey bozmasın. Güzel bir Tülay Macera eseriyle de devam edelim, ne dersiniz? Ahu figan dilber diyecek, yavaş yavaş tempomuzu düşürelim. Varsa istekleriniz, mesajlarınız 542 424 8950.

Evet, hasretle sevdaya da dokunduk. Tülay Macaron'un güçlü sesi gerçekten insan içine işliyor. Hele bunu canlı izleyin sevgili dinleyenler. Gerçekten olağanüstü bir performans sergiliyor. Afife Gendirben yorumuyla da Radyo Çağdaş'ta bizlerle birlikteydi. Yüreğimin başı yangın yeridir'i Kenan Coşkun sesiyle dinleyelim, ne dersiniz?

Berna Hanım merhaba. Sizleri Kocaeli'den dinliyoruz. Evde işlerimizi yaparken Radyo Çağdaş açtık. Hareketi Türkler başlayınca işi gücü bıraktık. Mutfak eğlenceye döndü demiş. Radyo Çağdaş'ı dinleyenlere selamlarımızı gönderiyoruz. Türküler hiç susmamışsın demiş Ezgi Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Yani eğlencenizi kat ve kat çıkardıysak ne mutlu bize. Bu arada bu eser Vedat Gündoğdu'ya ait. Yaşayan en genç ozanlarımızdan.

söz müziği kendisine ait olan yepyeni bir eseri sizlerle buluşturdum. Güzel bir çalışma Gökhan Doğanay. Son dönemlerde sevgili Gökhan gerçekten hep söz müziği kendisine ait olan eserleri seslendiriyor. Bu da çok güzel, çok yetenekli bir meziyet gerçekten.

kimlere hasret kaldık bir bilseniz. Yüreğin sesine kulak verdik gerçekten. Bakın bazen insan kalabalıkların içinde bile kala kala yalnızlığıyla kalıyor. Yani bunun ötesi berisi yok sevgili dinleyenler. Yurkan Çapkan gelsin efendim. Kadın senin diyecek. Sözümüz Ali Nur Şahin'e ait olan çok kıymetli bir eserdir. İzmit'ten Ayşe diyor ki Berna Hanım bugün Türküler Şahin'i mutfakta yemek yapıyorum ama hareketli parçalar yüzünden yemek mi yapıyorum, oyun mu oynuyorum belli değil. Ay harikasınız ya, hoş geldiniz siz de. Derince'den Hülya da diyor ki Berna Hanım sizi iş yerinde arkadaşımla dinliyoruz. Bugün özellikle hareketli türküler çok iyi geldi, enerjimizi yükselttiniz. Ah, siz isteyin yeter ki ben her gün hareketli türküyle başlarım. Ama tabii şartlarımız, koşullarımız böyle neşelenmeyi pek de el vermiyor gibi, ne dersiniz? Hadi bakalım Gürkan Çapkan'ı bir dinleyelim efendim. O kıymetli sesini, sonrası yine buralardayız.

Nilber Ağay geldi efendim, bizlerle birlikteydi. Gerçekten inanılmaz derecede çok seviyordum Dilber Ağay'ı. Saygı, sevgi, rahmetle de yad etmiş olalım. Şöyle eski türkülerden gidelim istiyorsanız anladığım kadarıyla. Tabii ki gidelim, yeter ki siz isteyin. Mesela bir Aynur Aşaş Meyhanece eseri sizlerle birlikte olsun, ne dersiniz? Başiskele'den Cem. Merhabalar Berna Hanım. Başiskele'den Cem ben. Bugün bile modelim bozuktu. Arabaya bindim, radyo çağdaşı açtım. Hareketi türküleri denk geldim. Vallahi de billahi de iyi geldiniz. İyi ki varsın ablacığım demiş. Çok teşekkür ediyorum Cem'cim. Sen de iyi ki varsın. Yani canını sıkan, yüreğini daraltan her ne varsa çok çabuk inşallah çözüme ulaşır.

Evet, Beyaz Leçek'le Goray Çatal ve Ebru Keleş bizlerle birlikteydi. Şöyle mesajlarınızla da devam edelim. Tabii alttan da güzel bir Mikail Aslan sesi duyuyorsun. Ne dersiniz? Necla Hanım diyor ki, Berna Hanım, uzun zamandır sizi takip ediyorum. Enerjiniz buraya kadar geliyor, yemin ediyorum. Gurbettekilere güzel bir türkü gönderin demiş. Mikail Aslan tercihim demiş bakın. O zaman son dönemlerde en çok dinlenen eserini sizlerle buluşturalım. Gönül gel seninle diyelim. Necla Hanım'a da armağan edelim. Buralardayız efendim, saatler 15'i gösterinceye kadar.

Ne güzel bir eserdi sevgili Tülay Maciran, yine bizlerle birlikteydi. Kutsal Eğitmenle birlikte çok muhteşem bir esere de sizlerle buluşturmuş olduk. Efendim, Sakarya'dan Zeynep diyor ki annemle beraber dinliyoruz. Bizim zamanımızın Türkleri başkaydı diyor Berna abla. Ama yeni yorumlarını da çok sevdim. Hatta diyor ki Londra'dan yayın yapan Berna Hanım'a selam gönderelim dedi. Ay çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Yani anladınız değil mi? Gurbet aslında benim içimde en büyük yara arkadaşlar. Her ne olursa olsun ülkenden, insanlarından, akrabalarından, ailenden uzak olmak gerçekten çok zor. Özellikle yalnız kalmak var ya. Ah ah, tek başına olmak. Gelsin bakalım Yılmaz Çelik, Kıblemdir Cemal'in adlı eseri bizlerle birlikte olsun. Zeynep'ciğim annenin de ellerinden öpüyorum. Kendine çok iyi bak canım. Çalan bütün eserleri sizlere armağan ediyorum.

nasıl yer diyeyim. Ender Balkay yorumuyla bizlerle birlikteydi. Gönül kırgınlığına dokunduk aslında sevgili dinleyenler. Vallahi bazen yer dediğimiz insan yaradandan daha çok acıtıyor insanın canını. Şimdi ise bu dünyanın devranına Ayhan Aydın canlı performansıyla sizlerle baş başa bırakalım. Sonra yine buralardayız.

Yar demedim deyince insana bir burukluk çökmüyor mu gerçekten? Ahmet Bey diyor ki Berna Hanım kolay gelsin. İş yerinde radyomuz sabahtan beri açık. Türkler insanın bütün yorgunluğunu alıyor gerçekten. Neler yapıyorsunuz siz bugün demiş. Gülücük de eklemiş. Vallahi çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Kolaylıklar diliyorum öncelikle sizlere. Vallahi türkülerimizde böyle hareketli başladık. Biraz kanımızı yükselttik. Sonra böyle derin deryalara daldırdım sizleri, farkındayım. Cengiz Özkan gelsin efendim. Beni bu dertten derde saldım. Ahmet Bey ve arkadaşlarına derman olsun. Tabii bizi dinleyen herkese.

Özcan Türe, Sürgün Sevdam adlı albümünde Ben Ömrüme Yanarım adlı çalışmayı seslendirmişti. Çok kıymetli gerçekten. Şimdi ise bir El Aydar Güçlü. Munzur'un dağlarında ne güzelsin sen. Alikber Bey bizleri dinliyormuş. Hoş geldiniz, siz de sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum bu kıymetli mesaj için. Berna Hanım iyi ki varsınız demiş. Tabii özel bir şey de yazmış, hani kız arkadaşıyla alakalı, orayı da sizlerle paylaşmayayım, ayıp olmasın. Ama tek diyeceğim şey, gerçekten aşk çok güzel, sevda çok güzel, karşılığını alırsa, değeri bilinirse.

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Berna ile iz bırakanlar.
2: Yavaş yavaş da kapanışımıza doğru gidiyoruz. Belgüzel eseriyle Sabahat Akkiraz bizlerle birlikte olsun. Bazı türküler, bazı sanatçıları cuk diye oturuyor sevgili dinleyenler. Gerçekten bu türküler o sanatçı için yazılmış deniliyor. İşte onlardan bir tanesi de bu eser. Belgüzel Sabahat Akkiraz yorumlamış. Hadi bir kulak verelim.

Barış'la beni eseriyle Mustafa Eke bizlerle birlikteydi. Eke kardeşleri gerçekten çok seviyorum. İnanılmaz derecede üretken insanlar. Yani müziğe olan saygıları, o yaratıcılıkları ve müzik prodüktörlüğü yapmaları da benim için ayrı bir yerde gerçekten. Yani o yüzden Eke kardeşleri çok seviyorum. Müslüm ve Mustafa Eke'yi. Evet, geldi kapanışımıza. Bu arada Elif Hanım, Melisa Hanım da bizi dinlemekte. Hoş geldiniz. Burak Bey, sizlere de merhabalar. Son eserimiz Kıvırcık Ali'den Sen Yalan Mıydın eseri olsun. Tüm Çağdaş ailesine de armağan edelim. Efendim, sözü Yusuf Ayeloğlu'na, müziği Kıvırcık Ali'ye ait olan bu kıymetli eseri de buluşturalım kapanışımızda. Saygı, sevgi, rahmetle de yad edelim ikisini de. İki kıymetli müzisyeni de. Bugün de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Birbirinden değerli ve zevkli tam 2 saat sizlerle birlikteydik. Bir başka programda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bizlerden ayrılmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

Hey benim sizil parmak memleket gözlüm. Birim fidanım feryadım. Hey benim sizil parmak memleket gözlüm.

Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen öğlen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcığın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yol, bir yola. Yollar insana ulaşıyorsa yol da bizim, yolcu da. Göz gördüğünü yüreğe, el tuttuğunu emeğe yazıyorsa bizim. Düşmeyin kaygıya. Saklıyoruz sulamızda. Can bedenden çıkmadıkça biz bizdeyiz.

tükendi taneler, kalmadı. Yazıktır şu geçen ömre, yazık. Bir dost bulamadım. Gün akşam oldu.

Dün sahilde karşılaştık. Bir an gözüm ısırdı. Sonra birden tanıdım. Düşmemek için zor tuttum kendimi. Bacaklarım titredi. Bir ağaca yaslandım. Yırtılan bir mektup gibi sisli hatıraların gerisinden bakıyordu. Eski bir sevdanın durulmamış nehirleri çırpınarak yüreğime akıyordu. Hatırladığım bir sonbahar günüydü. Karşımızdaki yeni eve taşındılar. Bütün gün bakışıp duruyorduk. Gözleri, gözleri sanki birer kurşundular. O zamanlar ben zıpkın gibi bir çocuktum. Liseye yeni başlamıştım. Onun saçlarını geriye savurup çapkınca gülümsemesinden hoşlanmıştım. Ne zaman cama çıksam karşı balkonda ıtırlı bir çiçek gibi tütüyordu. Ne zaman buluşalım desem olmaz diyordu. Mektuplaşmak ona yetiyordu. Bir Temmuz akşamıydı, unutmam. Yazlık sinema daha yeni dağılmıştı. Bahçe kapısında sıkıştırıp öpmüştüm. İçeri kaçıp saatlerce ağlamıştım. Sonraları çok konuştuk, gezdik. Bazen ağlaşıp bazen de gülüştük. Çılgın gibiydik, her fırsatta buluştuk. Ulu orta öpüştük, herkesin diline düştük. Ailesi baş edemedi. Mersin'deki halasına gönderdi. Hiç arayıp sormadım. Ben o sıralar devrimci oldum. Mahalleden ayrılıp yıllarca eve de uğramadım. Dünyam değişmişti artık. Memleketin gidişatını hiç mi hiç beğenmiyordum. Forumlara, yürüyüşlere katılıyor, durmadan şiir okuyup ajitasyon çekiyordum. Ah o gençlik rüzgarı. Ah. Ezilen insanları tek başıma kurtaracağımı sandım. Anarşik bir eylem sırasında seken kurşunlarla bacağımdan yaralandım. Ameliyatın ardından yıllarca yattım içeride. Dosyam bir hayli kavarmıştı. Beni o nemli koğuşlarda vefakar anamdan başka hiç kimse aramamıştı. İçeriden çıkınca onu sordum. Bir assubayla evlenip buradan gitmişti. Oysa kibrit havlusuyla koluma dağladığım ismi hala silinmemişti. Hayat devam ediyordu. İçkiye vurmuştum. Unutmayı deniyordum. Pencerenin önünde kuruyan bir çiçek gibi günden güne tükeniyordum. Anam çökmüştü artık. Ölmeden mürüvvet istiyordu. Bazen oturup dertleşirdik. Kimsesiz bir kadın varmış, körmüş, olur demiş. Ben de fazla uzatmadım. Evlendik. Geçmişe ait ne varsa mektuptu, resimdi. Bir bir ayırıp yaktım ateşte. Nasıl gittiğini sorarsanız ne bileyim.
Kör topal gidiyor işte. Ne var ki o hırçın saçları hep yüzüme savruluyor. Balkona her baktığımda. Pişmanlık bir eski yara gibi hala kımıldayıp duruyor onu hatırladığımda. Biliyorum onunla olsaydım böyle kavga edip durmazdım yüreğimle. Biliyorum bu sevdayı ben yıktım. Ben öldürdüm bu hoyrat ellerimle. Dün sahilde karşılaştık. Bir an boş bulundum. Sendeler gibi oldum. Öyle bir baktı ki ben o gözlerde bir ömrün bütün acılarını buldum. Bir şeyler söylemek ister gibiydi. Başını eğip gitti çocuklarının yanına. Nedendir bilmiyorum. Fakat girmek istemedi sanki kocasının koluna. Ardından koşup durduramadım. Ona soramadım. Öylece dona kaldım. Çünkü o anarşik eylemden beri ben artık değnekli bir topa oldum.

Adını anmak güzeldi. Dost ağızlarda sana dair cümlelerin ıslatılması. Adını anmak, yüksek sesle, kimsesiz gecelerin düşsel avuntularına sırt çevirip senden söz açmak. Biraz gülünç, biraz sitemkar, güzeldi. Adının Türkçedeki yankısı özeldi. Seninle yoğurt yemek kendi kanlı canlı, sülalesi kandilli yoğurtçunun mekanında. Denize amorz durup yüzüne cepheden bakmak güneşli bir mavilikte, güzeldi. İpe sapa konuşlanmaz bahanelerle elini tutmak, yüzünde yüz yıllık bir hasreti gidermek, güzeldi. Güzel dili geçmiş zamanları düşünüyorum şimdi. Cümlelerim öznesiz. Umursayan yok Kanlıca'daki yoğurt. Ve eşikteki öpücük, tarih bilinci olmayan bir aşkın mührüdür artık.

Sevda türküleri yalan. Duyduğum kadarın benim. Tüm ayrılık öyküleri kendi kahramanlarını alar. Fazla fazla. Göz yaşındaki tuz kadar acırsın güzelim. Senin kapanmaz dediğin yara. Nefretin sevgiyle buluştuğu o an. Her defasında ilk öksüz kalışın. Yeniden doğuşundur aslında. O ayrılık sandı. Tartılmıyor sevdalar terazilerde. Ağırlığı ulaşılmazlığındandır. Defteri yok. Yüreğine yazıyorsun. Zamanla gelişleri unutup hep gidişlere takılıyorsun. Birlikte söylenen şarkılar. Kara bildiğin sevdim. Satır aralarındaki o büyü yok artık. Şiirlerdeki sevgili olmaktan şimdi çok uzaktasın. Yeniden başlamak diye de bir şey yok. Bir gecede bulup bir gecede yitirdiğin tüm aşkların seceresinde silindi bir kere mürekkep. Bir acının resmi çekilmiyor, bir de sevdanın. Çizgiler gelip insanın yüzüne yapışıyor. Umursamaz göründüğün bir terk ediş. Kilometre taşı gibi ölüme yaklaştırıyor. Sevda türküleri yalan.

Biz üç kişiydik. Bedirhan, Nazlıcan ve ben. Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek. Adımız bela diye yazılmıştı dağlara, taşlara. Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte, kulak kirişte ve sırtımız toprağa emanet. Baldıran acısıyla ovarak üşüyen ellerimizi, yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık. Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık. Gece ırmak boylarında uzak çakal sesleri, yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi. Göğsüne kekik sürerdi Nazlıcan, tüterdi buram buram. Gizlice ona bakardık, yüreğimiz göçerdi. Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan'ı. Ateş böcekleriyle bir oldu, kırpışarak tükendi. Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza, kurşun gibi, mayın gibi tutuşarak tükendi. Oy Nazlıcan, vahşi bayırların maralı. Oy Nazlıcan, saçları fırtınayla taralı. Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine? Oy Nazlıcan, oy.

Artık yenilmiş ordular kadar ezildik, sahipsizdik. Geçip gittik parka ve yürek paramparça. Gerisi ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik. Geçip gittik nazlı can boşluğu aramızda. Bedir Han'ı bir gedikte sırtından vurdular. Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları. Omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca titredi ve iki yana düştü kolları. Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını. Devrilmiş bir ağaçtı ay ışığında gövdesi. Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerine. Göğsümü çatlatırken nabzının tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı bu. Birazdan uyanacaktı. Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı. Oysa ölüm sadık kalmıştır randevusuna. Ah! O da nazlı can gibi bir daha olmayacaktı. Hey Bedir Han, katran gecelerin heyulası. Hey Bedir Han, kancık pusuların belası. Sen de böyle bitecek adam mıydın, konuşsana. Hey Bedir Han, hey mezarı kartal yuvası.

0: Biz 3 kişiydik. 3 intihar çiçeği. Bedirhan, Nazlıcan ve ben, Sufi.
1: Yanlış anlamayın, ben şair filan değilim. Sevmeyi, sevilmeyi sevdiğimden, sesime yükleyerek yüreğimi, diyeceklerimi ard arda sıralıyorum. Bilinmedik şeyler de değil onlar öyle. Bizim kuşakta herkesin kayda değer bir öyküsü, unutulmayacak en az bir şiiri vardır. İşte yine öyle bunalım gecelerinden birinde bir türküden çıkıp yola demişim ki. Çoktan başladı geri sayım. Ben şimdi 41'indeyim. Kaç ay gördüm 14'ünde? Saymaya korkuyorum. Bir de dostları yitirince peşi sıra. Uyku tutmuyor. Ne zor şeymiş Tanrım. Bir daha uyanmamanın düşüncesi bile. Eskittiğim bağırları, kırıldığımız kışları, unuttuğumuz sonbaharları, boşa geçen yazları saymazsak, kayda değerde bir şey yok hani, hesaplaşacağımız güne ne kaldı? Şimdi her şairden bir mısra. Şarkılardan arta kalanlar kulağımızda. Rakının susuzuyla delikanlıyız. Sevgilinin hayaliyle genç. Arta kalanı senin olsun diyerek koyulacağım da yola. Bütün iş bu rüyadan uyanmamakta. Ne kaldı şunun şurasında diyorsan bu yolculukta. Ay yola düşmeden gel. Yoruldum. Yol üstündeyim. Sen.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi.

aşiret çocuğuyum. Adım Güheylan. Kızılca kıyamet yaylasında doğmuşam. Koyaklarla kartal uçurmuşam. Kurt kovalamışam. Adam vurmuşam. Onursuz yaşanmaz demişem. Rezil rüsva etmemişem kendimi böceklere. Yavri yavri. Bu yüzden dik bakarım adamın yüzüne. Bu yüzden böyle hoyrat kalmışam. Asi bir Küheylanam. Anam rüzgar. Babam gurbet. Bin yıldır bu koğuştayım. Diz çöktürmez beni hasret. Seni sevmişim. Bir kekliğin sesini üzmekten sakınır gibi. Seni sevmişim. Gururlu dağ çiçeklerini göğsüme takınır gibi. Ben sazımı kıl çadırların boynuna asıp da öyle gelmişim buraya. Yavri yavri. Ölürsem iradi ölürem. Harlanmış bir kılıca alnımla dokunur gibi. Asi bir Küheylanam. Gözlerini benden ayırma. Kırılıp düşerem sonra. Kimse bakmaz yarama.

Bana ne getirdi sen Cico? Kardaçülümü sümbül soğanları mı? Yoksa toz kaldıran taylarımı dar geçitlerde mi kanatmışan? O göçebe sevdamızın yamacına şimdi kimler konmada söyle? Yavri yavri, söyle kınalı kuzum nerede? Onu hangi soysuzun sürüsüne katmışan? Asi bir küheylan al, Mahmuz vurma döşüme. Delerem bu duvarları, canlarıma kavuşmaz peşime. Ben ki dipsiz uçurum boylarında, paramparça olmuş ölmemişim. Ben ki huysuz nehir yataklarında yaralarımı çamurla sıvamışam. Nasıl sığaram düşündün mü şu altı adımlık tosbağa voltasına şimdi? Yavri yavri, dağları çıldırtan öykümü ben bu demirlere dişlerimle yazmışam. Asi bir köheylanam, el süremezler yeleme. Bırak yırtılayım, bırak. Gel vurma benim dilime. Hüznün duvarlarında sıvası dökülmüş bir yer vardır. Bilir misin yavri? Bilir misin çiçekler çentik çentik solar bu gavur ölüsü akşamlarda? Bırak gözyaşlarımın oyduğu çukurlar öylece betonda kalsın. Dolansın peşime bir metelik etmez bu sırttan adımları. Dolansın yavri yavri. Şapkam namusumdur. Koma buralarda, koma. Tesbihim dağılmasın. Asi bir köheylanam, kasmaz beni bu acılar. Beni vursa da bu puşlar ancak sırtımdan vururlar.

senin ürkekliğin duvar üstünde yürüyen bir kedinin kıvraklığında. Aynada dururken görüyorum kırmızı öpüşün sol yanağımda. Dişimi fırçalarken senin ağzın, serin suların berraklığında. Rakı devrilmiş masalarda yokluğun veya benden önce kalkıp gitmişliğin. Gece boyu dolandığım barlarda sarhoşlara tekrarladığım adın, balıkçı kahvesinde, çorbacıda, kenarlarda. Dökülmek istemiyorum, hayır. Çingene çiçekçiler habire yaltaklandığında, bilmediğim soruların açtığı çukuru yalanlarla doldurmak istemiyorum.

0: seni kaybettim galiba. İki taşın arasında kaldım. Bu benim hatam değildi. Seni ben çok geç tanıdım. Derin acılar bahçıvanı. Yüreğime ne ektin böyle? Aşk korkağını bağışlar mı? Söyle. Aramak ne kötü herkes de seni. Her yüzde bulup yanılmak seni. Ah, turuncu rüyalar güzeli. Hem kendini yok ettin, hem beni. Başka ne acıtabilir içimi? Yaşım 40'ı devirmişken, seni böyle patavatsızca sevmişken ve tam aynayı güneşe çevirmişken, başka ne? Seni vefasız aşklara bırakıyorum. Yüzümü kırılan bardaklarda ara. Düşünme ben ne olurum. Sanırım bir daha onarılmaz. İncinen gururum.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

Yer ile yeksem, ıslak saçlı, kem gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan cep kanyağı yakıcılığında ezgiler çalan, çaldıran, yakalatan, adı bende gizli bir kadındı İstanbul. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Oyun dolan yoktu gözlerde, yalnızca ses. Verilmiş sözler birdi, edilen yeminler sıfır. Eşyalar alındı, fotoğraflar söküldü yerlerinden. Bir aşkın izlerini yok edecek bir başka aşk sipariş edildi yeniden. Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım. Kim daha çok

Yalan söndürdü çay bardaklarında. Hangisi talandı demli öpücüklerin? Ve buğularda yitirilen kimin adıydı? Bir aşktan diğerine kaç saatte gidiliyordu? Soyulur muydu kabuğu hayatın, yoksa bütün vitamini kabuğunda mıydı? Yağmur şehre bir yağdı. Ben ağladım. Ben giderken en çok seni götürdüm. Aklımın nakliyesiydi asıl yoran taşıyıcıları. Yardan düşmüştüm. Yaralarım yardan armağandı. Kutsal kitabımda ziyan edilmiş sevgililer atlası. Ben sevmeyi beceremedim. Belki de sevilmeyi, benim sevmeye engel evcil acılarım vardı. Ben yağmur ağladım, bir şehre yağdı. Ben şehre ağladım, bir yağmur yağdı. Ben bir ağladım, şehre yağmur yağdı. Ben yağmur ağladım.

Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü, ay aydın. Avutulmuş çocuklar çoktan sustu. Bir ben kaldım tenhasında gecenin. Avutulmamış bir ben. Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim. Ki bu yaşlar utangaç boynunun kolyesi olsun. Bu da benden sana ayrılığın hediyesi olsun.

Soytarılık etmeden güldürebilmek seni. Ekmek çalmadan doyurabilmek. Ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra. Biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun be. Bu son olsun. Bu da benim sana ayrılırken mazeretim olsun.

Şimdi saat yokluğunun belası. Sensiz gelen sabaha günaydın. İşi gücü olanlar çoktan gitti. Bir ben kaldım voltasında sensizliğin. Hiç uyumamış bir ben. Şimdi dişlerimi sıkıp dudaklarıma kanamayı öğrettim. Ki bu kızıl damlalar körpe yanağında bir veda buzesi olsun. Bu da benden sana heba edilmiş bir aşkın son nefesi olsun. Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek. Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya paraladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun be. Ne olacaksa olsun. Bu da benim sana ayrılırken şikayetim olsun.

Hangi gün karar verdin küt diye çekip gitmeye? Hangi lafım dokundu sana böyle inceden inceye? Hangi otobüs söyle, hangi uçak, hangi tren? Seni benden götüren, beni bir kuş gibi öttüren. Hangi kırılası eller dolanır şimdi kırılası belinde? Hangi rüzgar şarkı söyler o ay tanrıçası teninde? Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzel ütopyamızı? Hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi cama kafa atsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam, hangi meyhanede dellenip hangi masaları dağıtsam?

Ben de bu sersem başımı karakolun duvarına vursam, kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam, hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? Hangi şekil öldürmez de ömür boyu süründürür? Kayı planımı versem şehir şehir dolanmak yerine, ödül mü koysam ölü veya diri seni bulup getirene? Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan zonklasın? Hangi cam kesiği var ki böyle musluk gibi içime damlasın? Hiç sanmam, hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Feriştah olsa böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek dua, hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal muazzeret ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be? Olur mu? Bu da benim gibi adama yapılır mı? Aşk dediğin mendil mi? Buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı? Satılır mı? Hangi hırsız çaldı seni yırtıp cebinden? Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini? Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini? Hangi yıldızlı otel çarşaf serip barındırdı? Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe vaatler o saf kalbini cezbetti? Dağ gibi adamı eze eze, hangi anası tipli parlak çömeze, hangi alemlerde kahkahanı ettin meze? Hangi yamyamlara yedirdin o masum rüyamızı? Hangi mahluklar çiğnedi el değmemiş sevdamızı? Hangi bıçak keser şimdi benim biriken hıncımı? Hangi mermi dağıtır insanlara olan inancımı? Hangi bekçi, hangi polis artık zapt eder beni? Ve hangi su bağışlatır, hangi musalla temizler seni?

Berfinim, içimin güler yüzü, yaşanılası iklimim, hoş geldin. Adımın çapraz yazılması kimin umrunda? Denize düşen yılana öykündür biraz da. Bir aralık sızıverdin işte, ömrümüzün en gevrek zamanı. Çıt diyor kırılıyoruz, öfke kadar saydamız o zamanlar. Ve kırılgan, bıçak kadar. Kızım demeyi öğrettiğin için, o tanrısal kokun ve gülüşündeki baban için. Ki hala zilleri çalıp kaçmak istiyordu. Yarım yamalak aşk kırıntıları, tabakta bırakılmış, yazık atılacak bir sevda haritası. Hatta el değmemiş delilikler istiyorduk. Çocuktuk daha, büyümeye direniyorduk. İş toplantılarında lollipop zamanlar düşlüyorduk. Ama sızıverdin işte. Bir avuç yeşil gevrek rokaydık. Mayışmamıza bir limon yetecekti. Biz garsonu bekliyorduk, sen çıka geldin. Hoş geldin Berfin'im, kızım, kızgınlığım. Bilmiyorduk daha objektiflerin objektif olmadığını. İkimize yeter sanıyorduk ikimizin toplamı. Meğer doyurmak çok zormuş içimizdeki hayvanı. Habersiz geldin, kusura bakma, ortalık biraz dağınıktı. Şimdi hemen toplarız sanıyorduk, olmamıştık daha. İşin zor kızım, hem büyüyecek hem bizi büyüteceksin. Baban mı var, derdin var kızım. Hoş geldin kızım, içimin gülen yüzü, hoş geldin.

Benim hiç safanım olmadı anne. Ne kuşları vurdum, ne kimsenin camını kırdım. Çok uslu bir çocuk değildim ama seni hiç kırmadım, hep boynumu kırdım. Ben hayatım boyunca bir tek kendimi vurdum. Suskun görünsem de fırtınalı ve mağrurdum anne. Bir mızrak gibi aynada hep dik durdum anne. Ben sana hiçbir gün laf getirmedim, leke sürmedim. Ama göğsümü çok hırpaladım, kalbimi çok yordum. Ben hayatım boyunca en çok kendimi sordum.

Benim hiç sevgilim olmadı anne. Ne bir yuva kurdum, ne bir gün şansım güldü. Öpemeden bir bebeğin gıdısını, tükendi gitti çağım. Bir muhabbet kuşum vardı, o da yalnızlıktan öldü. Sen beni göğsünde hep acılarla mı soğurdun anne? Yoksa evlat diye koca bir taş mı doğurdun anne? Eziyet değilim, zahmet değilim, musibet hiç değilim. Bir senin mi balına sinek kondu söylesene. Doğurdun da beni neyle yoğurdun anne?

Benim hiç hayalim olmadı anne. Ne seni rahat ettirdim, ne kendim ettim rahat. Bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bu hayat. Kaybolmuş bir anahtar kadar sahipsizim anne. Ne omuzumda bir dost eli, ne saçımda bir şefkat. Say ki yollardan akan şu faydasız çamurdum anne. Say ki ıslanmaktım, üşümektim. Say ki yağmurdum anne. Bunca yıldır gözyaşını hangi denizlere sakladın? Oy ben öleyim. Sen beni ne diye doğurdun anne?

lazım. Garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül.